Kijay. Sesi bir şey ama da şapara masvan. Aşanan cüvüldeyi ve Kijay.